0: Beko loder, vinç mobil, eskavatör, loder, tavan vinci, forklifi, silindir iş makinesi kursu belgesini Mersin'de sadece bizler alabilirsiniz.
1: Gökhan Eğitim Kurumları.
0: Gökhan İş Makineleri Kursu 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358 51 51 326 90 12 624 34 34.
2: Buse.com'dan dev kampanya.
3: Beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Buse.com'da 2 yıl garantili tek kişilik yatak, baza, başlık. Üçü bir arada sadece 11.990 lira.
2: 2 yıl garantili çift kişilik yatak, baza, başlık sadece 19.990 lira.
3: Üstelik renk çeşitlerimiz mevcuttur.
4: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
3: Burada her şey istediğiniz gibi.
2: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Buse.com.
3: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında, Mezitli.
4: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
5: 3 yaş ve üzeri Citroen araç sahipleri, bu kampanya tam size göre. Çayan Otomotiv Citroen servis kampanyası başladı.
6: Motor yağı, yağ filtresi, hava filtresi, polen filtresi ve ücretsiz check-up.
5: Hepsi sadece 9.900 liraya. Üstelik kredi kartına 3 taksit imkanıyla. Aman dikkat!
6: Kampanyanın son günü 31 Ekim.
5: Aracınızı güvenle Çayan Otomotiv Citroen servisine getirin. Detaylı bilgi ve randevu için
6: 0324 323 2301.
7: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve basto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center ve Basto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
8: Lezzetin de, güvenin de, tazeliğin de yönü belli. Akgül Piliç. Her hali

0: lezzetli. Tazelik anlatılmaz hissedilir. Ürünü elinize aldığınızda, pişirdiğinizde, sofraya koyduğunuzda farkını zaten anlarsınız. Çünkü bizde zaman kaybetmez, üretildiği gibi en kısa yoldan size ulaşır. Deneyin, farkı görün. Akgül Piliç. Tazeliğin yönü belli.
1: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
2: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.

0: Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi'nin ve Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi'nin tek adayı Gülşah Yıldırım Genç, 3 turda da 47 oy alarak Mersin Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili seçildi. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin Başkan Vekili seçilen Gülşah Yıldırım Genç, kendisine verilen görevin öneminin bilincinde olduğunu ifade ederek, "Olağanüstü koşullarda üstlendiğim bu görev, Mersin halkının iradesiyle Türkiye Belediyeler Birliği ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanımız Vahap Seçer'in Mersin'de kurmuş olduğu yönetim anlayışına karşı büyük bir sorumluluk. Bir kadın olarak bu göreve gelmek de önemli. Çünkü bu yine kıymetli başkanımız Vahap Seçer'in eşitlik ve demokrasi anlayışını göstermiş bulunuyor. Bu bir emanet, bu emanete sıkı sıkı sarılarak en kısa görevimin olmasını umuyorum. En kısa sürede kıymetli başkanımıza bu emaneti teslim etmek istiyoruz," dedi. Mersin Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Gülşah Yıldırım Genç, tüm meclis üyelerine teşekkür ederek, "Bugün Cumhuriyet Halk Partisi grubumuz şahsıma aday gösterdi. Yeni Parti, DEM Parti ve İyi Parti de destekte bulundu. Onlara teşekkür ediyoruz. AK Parti grubu ve Milliyetçi Hareket Partisi grubu aday göstermedi. Bunu da bir demokratik olgunluk olarak görüyoruz. Bu meclis toplantısında bir kez daha Mersin Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Vahap Seçer'in kentte sağlamış olduğu barışı, huzuru ve uzlaşıyı görmüş olduk. Adaletin tecelli edeceğine inancımız sonsuz," ifadelerini kullandı. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin devam eden projelerini ve süreci tüm gereklilikleriyle sürdüreceklerini söyleyen genç, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanımız Vahap Seçer'in vizyonuyla ortaya koymuş olduğu projeleri sağlıklı bir şekilde devam ettirmek bizim görevimiz. Tüm meclis üyelerimizle ve Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin binlerce çalışan arkadaşıyla birlikte bu görevi devam ettirip en kısa zamanda da başkanımız özgürlüğüne kavuştuğu zaman bu değerli emaneti ona teslim etmek istiyoruz," diye konuştu. Mersin genelinde etkili olan ve hafta boyunca devam etmesi beklenen sağanak yağışlara karşı Mersin Büyükşehir Belediyesi ile MESKİ Genel Müdürlüğü ekiplerim kent genelinde önlemlerini aralıksız sürdürüyor. Büyükşehir Afet Koordinasyon Toplantısında ekiplerin kent genelinde etkili olan yağışlara karşı gerekli önlemleri aldığı, yurttaşların güvenliği için ilgili birimlerle koordineli şekilde çalışmaların devam ettiği ifade edilirken, vatandaşların karşılaştıkları olumsuzlukları ve destek taleplerinin Ali 185 Teksin Çağrı Merkezi üzerinden bildirebileceği kaydedildi. Haberlerin detaylarına Mersin Beltr adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.
1: Reklam tanıtır. Yeni dönem başlar,
2: eyvah yine telaş başlar. Okula dönüşte adres belli. Aracılar full okul. Kaliteli, lisanslı ve rengarenk çantalar, kalemlikler, mataralar ve okul kıyafetleri aracıların tüm şubelerinde raflarda sizleri bekliyor. Aracılar, çarşıda, Toroslarda, Pozcu'da ve Mezitli Viranşehir Carrefour'sa yanında. Aracılar, okul yolunda.

0: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
1: Arkadaş Kundura.
2: Arkadaş Kundura Yaşat İşanında, Arkadaş Kundura Üzüm İşanında.
3: SML Restoran ve Catering.
4: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinize iletişim hattımız
3: 0533 974 4590.
4: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
3: SML Restoran ve Catering polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
5: Ödavat ve tarım makinelerinde Mersin'in en büyük yapı marketi
6: ABM Yapı Market açıldı.
5: Akülü budama makasları, ilaçlama makineleri, motorlu ve akülü testereler, zeytin hasat makineleri ve daha fazlası
6: ABM Yapı Market'te.
5: Tanıtıma özel bu fırsatlar kaçmaz. 2 akülü şarjlı matkap sadece 590 lira. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. Zeytin toplama makineleri ise 5000 liradan başlayan fiyatlarla satışta.
6: Hırdavat ve tarım makinelerinde aradığınız ne varsa ABM Yapı Market'te.
5: Yerimiz Akbelen Bulvarı, Şehitlik Kapısı karşısı Gürbüz Elektrik yanında.
7: 30 yıllık tecrübe, sarsılmaz güven, Barış Otocam Tarsus şubesiyle hizmetinizde. Binek araçlardan otobüs, kamyon, çekici, iş makinesi ve traktöre kadar her türlü aracınız için garantili cam çözümleri Barış Otocam'da. Sadece cam değişimi değil, çatlak ve çizik cam onarımı, kiliko ve sunroof tamiri, şerit takip ve radar kalibrasyonuyla aracınız emin ellerde. Tüm kaskolu araçlarınız için anlaşmalı ve ücretsiz cam değişimi Barış Otocam'da. Barış Otocam adres Barbaros Mahallesi, Gözenler Petrolü 50 metre geçince Adana istikameti yönü cadde üzerinde. Bilgi için telefon 0533 224 2017 0533 224 2017 Barış Otocam.
8: Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
9: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.
10: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.

Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Yaş almış hastaları yalnız bırakmayan ve kişisel bakımdan pansumana, enjeksiyondan ev temizliğine her ihtiyaçlarını karşılayan Mersin Büyükşehir Belediyesi, Mersin'in her yanında herkesin kimsesi olmaya devam ediyor. Büyükşehir'in evde sağlık ve bakım hizmetleriyle yaşam kalitelerini kaybetmeden hayatlarını sürdüren yurttaşlar ise kendilerini yalnız hissetmeyerek yaşamlarını sürdürüyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hayata geçirilen Çevresin mobil uygulaması sayesinde Mersinliler karşılaştıkları çevre ve iklim kaynaklı sorunları yeşil uyarı butonuyla Büyükşehir'e kolaylıkla iletebiliyor. Fotoğraf ve konum bilgisiyle yapılan bildirimler sayesinde sorunların ilgili birimlere daha hızlı ulaşması sağlanırken, uygulama iklim değişikliği ve çevre konusunda sunduğu bilgilendirici içeriklerle de kentte çevre bilincinin güçlendirilmesine katkı sunuyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde Google Developer Group Mersin koordinasyonunda düzenlenecek DevFest Mersin 2026 için geri sayım başladı. 17 Ekim Cumartesi günü Kampüs Mersin ve Garaj Mersin'de gerçekleştirilecek etkinlik, teknoloji, yazılım, yapay zeka, girişimcilik ve inovasyon alanlarında Mersin'in teknoloji ekosistemini bir araya getirecek. Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Engelsiz Yaşam Merkezi'nde yeni dönem kayıtları devam ediyor. Özel gereksinimli bireyler Engelsiz Yaşam Merkezi'nde seramik, el sanatları, tekstil, mutfak ve müzik atölyesiyle fitness kursundan ücretsiz olarak yararlanabiliyor. Kayıt ve detaylı bilgi için telefonlar 0324-223-5444, 0324-223-5445. Mersin Büyükşehir Belediyesi kent genelinde değişik branşlarda verdiği ücretsiz spor kurslarını sürdürüyor. Bu kapsamda Büyükşehir, Tarsus Ali Samsa Kara Mehmet Spor Salonu'nda 8-14 yaş arası için basketbol, 7-11 yaş arası için voleybol kurslarını başlattı. Kurslara katılım için irtibat telefonum 0324-533-2142. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin Macit Özcan Spor Tesislerinde her yaş grubu için verdiği ücretsiz tenis kursları büyük ilgi görüyor. Tenis kursu hafta içi 9-19, cumartesi 9-12 arası veriliyor. Büyükşehir ayrıca Nevin Yanıt Atletizm Spor Kompleksi'nde hafta içi her gün 8-30-11,

0: ve 14-17 saatleri arasından ücretsiz atletizm ve hareket eğitimi kursu veriyor. Kurslar için detaylı bilgi ve iletişim telefonum 0324 533 2142. Haberlerin detaylarına Mersin Belteri adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.
1: Reklam tanıtı.
2: Evinizin mobilyalarını değiştirmek istiyorsunuz ama yüzlerce seçenek arasında kararsız mı kaldınız? Hem tarzınıza uysun hem de bütçenizi yormasın mı istiyorsunuz? Aramayı bırakın. Mavi Beyaz Mobilya yeni sezonun en trend modelleri ve cazip ödeme kolaylıklarıyla aradığınız her şeyi tek çatıda topladı. Dayanıklı malzemeler, kaliteli işçilik ve zamansız tasarımlar. Eviniz için en doğru kararı vermek üzere sizleri mağazamıza kahve

0: İster tıkla, ister uğra.
1: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.
2: Denizdeki balığın hesabı olmaz ama Cunda Balık'ta balık hesaplı olur. Cunda Balık'ta nefis ızgaralar, tam 40 çeşit meze, deniz mahsullü içli köfte ve çıtır cunda tatlısı sizleri bekliyor. İsmet İnönü Bulvarı Çamlıbel Sahili 159A Akdeniz Mersin. Telefon 0530 075 2750 0532 773 8436.
3: Ödavat ve Tarım Makinelerinde Mersin'in en büyük yapı marketi
4: ABM Yapı Market açıldı.
3: Akülü budama makasları, ilaçlama makineleri, motorlu ve akülü testereler, zeytin hasat makineleri ve daha fazlası
4: ABM Yapı Market'te.
3: Tanıtıma özel bu fırsatlar kaçmaz. 2 akülü şarjlı matkap sadece 590 lira. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. Zeytin toplama makineleri ise 5000 liradan başlayan fiyatlarla satışta.
4: Hırdavat ve Tarım Makinelerinde aradığınız ne varsa ABM Yapı Market'te.
3: Yerimiz Akbelen Bulvarı, Şehitlik Kapısı karşısı Gürbüz Elektrik yanında.
5: SML Restorant ve Catering.
1: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinize iletişim hattımız
5: 0533 974 4590.
1: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
5: SML Restorant ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
6: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
7: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM Instagram, Sun FM Facebook, Sun FM X. Radyon daima seninle. Sun FM.

kar su kapbaşında suya yattım. Bir dönmedin kaç geceyi gündüze kattım. Seni beklediğim yerde kendimi de bıraktım. Uğruna verdiğim ilk savaştım. Hangi ara karşı cepheye yanaştım. Bak sonunda yokluğuma da

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Görüşmede Gazze, Batı Şeria ve Mescid-i Aksa'daki gelişmelerin yanı sıra Suriye'deki son durum ele alındı. Toplantıda Türkiye'nin bölgesel barış ve güvenliği önceleyen dış politika yaklaşımının da vurgulandığı bildirildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, yeni anayasa çağrısını yineleyerek Türkiye'nin sivil ve demokratik bir anayasaya ihtiyaç duyduğunu söyledi. 1982 Anayasası'nın 12 Eylül darbesinin baskıcı koşullarında hazırlandığını vurgulayan Gürlek, çağın ihtiyaçlarına uygun özgürlükçü ve demokratik yeni bir anayasa hazırlanması gerektiğini ifade etti. Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edilen yatırım fonlarına ilişkin kanun teklifinin detayları netleşti. Teklif, TMSF'nin belirli koşullarda kayyum atanmasını ve bazı varlıkların dava sonucu beklenmeden satışını içeriyor. Taksitli satışlara ilişkin yönetmelik değişikliği yürürlüğe girdi. Yeni düzenlemeyle Ticaret Bakanlığı'nın taksit süreleri ve sınırlamalar üzerindeki yetkisi yeniden düzenlendi. Taksit limitlerinde olası değişikliklerse bakanlığın kararıyla netleşecek. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, eski Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı İbrahim Ömer Gönül hakkında soruşturma izni verdi. Bakanlık Teftiş Kurulu'nun ön incelemesinin ardından alınan karar fon soruşturması kapsamında verildi. Kamuoyunda Yeni Doğan Çetesi olarak bilinen davanın 14. duruşmasında iki sanığın tahliyesine karar verildi. 62 sanığın yargılandığı dava 26 Ocağı ertelendi. İstanbul'da etkili olan şiddetli sağanak kentte yaşamı felç etti. Birçok noktada su baskınları ve ulaşım sorunları yaşanırken iki kişi hayatını kaybetti. Yağışın ardından İstanbul Valiliği Perşembe günü okullarda eğitime bir gün ara verildiğini açıkladı. Vahap Seçer, Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Vekilliğine seçilen Gülşah Yıldırım Genç'i tebrik etti. Seçer, belediye hizmetlerinin ayrım gözetmeksizin süreceğini belirterek en kısa zamanda yeniden bir araya gelme temennisini dile getirdi. Mersin'de çalışma hayatı ve sosyal güvenlik haklarına yönelik bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Mersin Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantıda yabancıların çalışma izinleri, kayıtlı istihdam ve işverenlerin sorumlulukları ele alındı. Mersin Deniz Ticaret Odası'nda 2026-2030 dönemi organ seçimleri tamamlandı. Seçim sonucunda Berdan Doğan, odanın yeni yönetim kurulu başkanı oldu. Mersin'in

0: Bayezidli ilçesinde bir iş yerine düzenlenen uyuşturucu ve ruhsatsız silah operasyonunda binlerce sentetik hap, uyuşturucu madde ve 4 tabanca ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şüpheliden biri tutuklandı. Mersin'in Silifke ilçesinde kayıp olarak aranan 50 yaşındaki avukatın cansız bedeni Göksu Nehri'nde bulundu. Avukatın cenazesi otopsi için morga kaldırılırken kesin ölüm nedeni yapılacak incelemenin ardından belirlenecek. Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi'nde deplasmanda Aston Villa'ya 6-0 yenildi. Bu sonuçla Aston Villa puanını 6'ya yükseltirken Sarı Lacivertliler 1 puanda kaldı. Çimsaç EBK Mersin Euro Cup Room'unda yeni sezonun ilk maçına çıkıyor. D grubunda mücadele eden Mersin ekibi Polonya temsilcisi Sleza Wrocław'ı Servet Tazegül Spor Salonu'nda ağırlayacak. Karşılaşma saat 20'de başlayacak.
1: Haberler.
2: WhatsApp ihbar hattımız 0538 273 66 66. Reklam kazandırır.

0: mi kuruyorsunuz? Yoksa beyaz eşyalarınızı yenileme vakti mi geldi? Yanlış seçimlerle zaman kaybetmeyin. Kaliteyi yetkili adresinden alın. Profilo'nun en yeni beyaz eşya modelleri, mavi beyaz yetkili satıcı güvencesi ve cazip fiyat seçenekleriyle mağazamızda. Evinizde Profilo konforunu yaşamanın şimdi tam zamanı.
1: Ehliyet almak isteyen sayın sürücü adayları, BMW, Mini Cooper, Volkswagen, Alfa Romeo gibi son model araçlarımızla, konusunda uzman hocalarımızla size eğitim veriyoruz.
2: Gökhan Eğitim Kurumları.
1: Gökhan Sürücü Kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358-51-51, 326-90-12, 624-34-34.
3: Lezzetin de, güvenin de, tazeliğin de yönü belli. Akgül Piliç. Her hali lezzetli.
4: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
5: Arkadaş Kundura.
6: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
5: Arkadaş Kundura.
7: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
5: Arkadaş Kundura.
8: Arkadaş Kundura yaşat işanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
9: 30 yıllık tecrübe, sarsılmaz güven, Barış Otocam Tarsus şubesiyle hizmetinizde. Binek araçlardan otobüs, kamyon, çekici, iş makinesi ve traktöre kadar her türlü aracınız için garantili cam çözümleri Barış Otocam'da. Sadece cam değişimi değil, çatlak ve çizik cam onarımı, kiriko ve sunroof tamiri, şerit takip ve radar kalibrasyonuyla aracınız emin ellerde. Tüm kaskolu araçlarınız için anlaşmalı ve ücretsiz cam değişimi Barış Otocam'da. Barış Otocam adres Barbaros Mahallesi, Gözenler Petrolü 50 metre geçince Adana istikameti yönü cadde üzerinde. Bilgi için telefon 0533 224 2017, 0533 224 2017. Barış Otocam.
3: Tavuk alırken neye bakarsınız? Taze mi? Temiz mi? Güvenilir mi? Hepsinin cevabı tek yerde ise başka yere bakmanıza zaten gerek kalmaz. Akgül Piliç. Güvenin yönü belli.
10: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
11: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını

0: Hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.
1: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM Instagram, Sun FM Facebook, Sun FM X. Radyon daima seninle.

Ekonomiye, güvenlikten eğitime, sağlıktan yerel gelişmelere kadar birçok önemli başlığımız var. Muhalefetin Belediyeler Birliği seçimine yönelik kararı, sel felaketinin bilançosu, Hürmüz Boğazı'nda batan gemi ve Mersin'de yaşanan gelişmeler gündemin öne çıkan başlıkları arasında. Türkiye'den ve dünyadan son gelişmeler Mersin'den haberlerle karşınızdayız ve başlıyoruz.

0: Siyasette başlıyoruz değerli izleyiciler. CHP sözcüsü Müslüm Sarı, Türkiye Belediyeler Birliği Başkan Vekilliği seçiminde yeni partinin adayı Ayşe Ünlüce'yi destekleme kararı aldıklarını açıkladı. Sarı kararın muhalefetin ortak hareket etmesi ve birliğin Cumhur İttifakı'na geçmemesi amacıyla alındığını belirtti. Sarı ayrıca parti meclisi toplantısında 37 ilin disiplin kurulu üyelerinin de atandığını duyurdu.
1: Bildiğiniz üzere Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı, ki Cumhuriyet Halk Partisi saflarından seçilmiş bir belediye başkanıydı, daha sonra yeni partiye geçti. Bu hanımefendiye, bu belediye başkanımızı yeni partinin Türkiye Belediyeler Birliği adayı olarak önerdiler. Şimdi biz bir tercih yapmak zorundayız Cumhuriyet Halk Partisi olarak. Tercihlerimiz neler? Bir, seçime katılmamak. Böyle bir tercihimiz yok. Seçime katılmamak bizim ilkelerimize uygun değil. Aynı zamanda buraların Cumhur İttifakı'na verilmemesi çerçevesindeki ilkelerimize de uygun değil. Peki adayı ortaklaştırabildik mi? Hayır. Üstelik en fazla üye Cumhuriyet Halk Partisi'nde olmasına rağmen, bütün bu işbirliği önerilerimiz reddedilmiş olmasına rağmen, biz burası AKP'ye geçmesin diye aday çıkartmamaya karar verdik. Ve biz Sayın Ayşe Ünlüce'yi, yani yeni partinin önerdiği Sayın Ayşe Ünlüce'yi Belediyeler Birliği seçiminde CHP olarak desteklemeye karar verdik. Bu fedakarlığı yapıyoruz. Neden? Uzlaşabilelim ve buralar AKP'ye geçmesin, Cumhur İttifakı'na geçmesin.
0: Ve Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, PKK'nın İran kuzeyindeki 4 kampı boşaltmasını değerlendirdi. Destici, örgütün şartsız ve müzakeresiz silah bırakma, kendini feshetmesi gerektiğini söyledi. Fon soruşturmasına da değinen Destici, mağdurların zararlarının sorunlardan karşılanmasını istedi. Azerbaycan'daki başörtü yasağı tartışmalarına ilişkin de Türkiye'deki 28 Şubat sürecini hatırlatarak değerlendirmelerde bulundu.
2: Bu vurgunla elde edilen paralar mutlaka ama mutlaka kuruşuna kadar geri alınmalıdır. Faizi varsa bu süre içerisinde bu vurgunu yapanlar bu paradan faiz kazanmışlarsa o faiz de alınmalıdır. Yani 500 bine yakın bir zarar gören vatandaşımız vardır. Parası çalınan vatandaşımız vardır bu vurguncular tarafından. İşte bunların kayıpları mutlaka ama mutlaka bu vurguncuların vurduğu paralardan karşılanmalıdır. Yani vurguncuların vurgunlarının maliyeti devlet hazinesinden karşılanmamalıdır. Vurgunu yapanlardan karşılanmalıdır. Ve burada da hiçbir ayrım gözetilmemelidir. Kendilerine güvenilmeyeceğini bir kez daha ispatlamışlardır. Biz sürecin başında ne dedik? Biz devletimize güveniyoruz. Ancak PKK'ya, bu Amerikan ve İsrail uşağı teröristlere güvenmiyoruz dedik. Çünkü bunlar geçmişte de aynısını yaptı dedik. Şimdi şartsız

0: Kararlılıksız, müzakeresiz silah bırakacak ve kendini feshedecek. Bunun başka yolu yok. Azerbaycan'ın anayasasında laiklik olduğu ifade edilmektedir. Bizde de vardır. Laiklik maalesef Türkiye'de de uzun yıllar yanlış yorumlanmış ve bir inanç hürriyeti zulmüne dönüşmüştür. 28 Şubat süreci hala gözlerimizin önündedir. Türkiye bunun bedelini çok ağır ödemiştir. Ekonomik olarak ödemiştir, sosyal barışın bozulması olarak ödemiştir, dışarıya taviz vermek zorunda kalarak ödemiştir, istikrarsızlık olarak ödemiştir, demokrasinin askıya alınması olarak ödemiştir, pek çok noktadan ödemiştir, ağır bedeller ödemiştir. Biz Azerbaycan'ın aynı bedelleri ödemesini istemediğimiz için bunları kardeşçe ifade ediyoruz.
1: İstanbul'a gidiyoruz. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, İstanbul ve Marmara bölgesinde etkili olan sağanak ve sel felaketine ilişkin bazı açıklamalar yaptı. İstanbul'da mahsur kalan 2727 kişinin kurtarıldığını, 2 kişinin hayatını kaybettiğini bildiren Çiftçi, bölgede 46.597 personelin görev yaptığını söyledi. Yoğun yağış uyarısı yapılan İstanbul'da 2 gün, bazı çevre illerde ise bir gün eğitime ara verildiğini açıkladı.
2: Thank the World Liquid Gas Association for bringing together the global LPG community in Turkey for a very first time.
3: Kıymetli vatandaşlarımız, değerli basın mensupları, Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzden alınan son değerlendirmeler doğrultusunda 14-15 Ekim tarihlerinde 42 ilimize sarı, 6 ilimize ise turuncu meteorolojik uyarı verilmişti. Ülkemizin genelini etkisi altına alan kuvvetli sağanak yağış, fırtına ve olumsuz hava koşullarına yönelik çalışmalarımızı ilk andan itibaren kararlılıkla sürdürüyoruz. Bu kapsamda İstanbul başta olmak üzere Marmara bölgesi genelinde son derece yoğun bir yağış kaydedilmiş. İstanbul'da metrekareye düşen yağış miktarı yer yer 272 kilograma kadar ulaşmıştır. Maalesef yaşanan bu yoğun yağış neticesinde İstanbul ilimizde 2 vatandaşımız Hakk'ın rahmetine kavuşmuştur. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, kederli ailelerine ve aziz milletimize de başsağlığı dileklerimi iletiyorum. Kıymetli basın mensupları, çalışmalarımız Türkiye Afet Müdahale Planı kapsamında, Afet Başkanlığımız koordinasyonunda, valiliklerimiz ve ilgili tüm kamu kurumlarımızın koordinasyonunda hassasiyetle yönetilmektedir. Merkezde Afet Başkanımız, sahada ise başta İstanbul, Kocaeli ve Sakarya olmak üzere görevlendirdiğimiz genel müdürlerimiz ve daire başkanlarımız ekiplerin koordinasyonunu valilerimizle birlikte bizzat yerinde sağlamaktadır. Sahadaki müdahale kapasitemize ve çalışmalarımıza ilişkin son verileri sizlerle paylaşmak istiyorum. Uyarı verilen illerimizde toplam 9.588 ihbar alınmış olup bu ihbarların 8.815'i İstanbul'da gerçekleşmiştir. İstanbul 112 acil çağrı merkezimize gelen ve doğrulaması yapılan 6.728 vakanın büyük bir kısmına ekiplerimizce müdahale edilmiştir. Arama ve kurtarma çalışmalarımız kapsamında İstanbul genelinde su baskını ve sel nedeniyle mahsur kalan 2727 vatandaşımız AFAD, sahil güvenlik, jandarma ve belediye ekiplerimizin özverili çalışmalarıyla sağ salim tahliye edilmişlerdir. Yine Ayazağa'da mahsur kalan vatandaşlarımızın tahliye işlemleri de tamamlanmıştır. barınma ihtiyacı olan

0: vatandaşlarımız da kamu misafirhanelerimizde misafir edilmektedir. İstanbul'da halen 8.597'si arama kurtarma personeli olmak üzere toplam 46.597 personel, 2.288 araç ve 14 bot sahada aktif olarak görev yapmaktadır.
1: Mersin'in Silifke ilçesinde kayıp olarak aranan 50 yaşındaki avukat Remzi Meydan'ın cansız bedeni Göksu Nehri'nde bulundu. Arama çalışmalarında avukata ait otomobil Mersin Köprüsü yakınlarında park edilmiş halde bulundu. Meydan'ın kesin ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından belirlenecek.
2: Mersin'in Silifke ilçesinde ailesinin kayıp başvurusunda bulunduğu 50 yaşındaki avukat Remzi Meydan'ın cansız bedeni Göksu Nehri'nde bulundu. Mersin Barosu'na kayıtlı Meydan'dan haber alamayan ailesi 112 acil çağrı merkezine ihbarda bulundu. Aramalarda avukata ait otomobil Mersin Köprüsü yakınlarında park edilmiş halde bulundu. Polis, itfaiye ve AFAD ekiplerinin katıldığı çalışmalara destek için Mersin'den dalgıç ekipleri de istendi. Saatler süren aramalar sonucunda Meydan'ın cansız bedeni aracının bulunduğu noktadan yaklaşık 5 kilometre uzaklıktaki Bahçeköy mahallesinde arıtma tesisi altında nehirde bulundu. Avukatın cenazesi otopsi için morga kaldırıldı. Meydanın kesin ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından belirlenecek.
1: Bursa'nın Osman Gazi ilçesinde annesine rehin alan şüpheli saatler süren gerginlik yaşandı. Orada ihbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri mahallede geniş güvenlik önlemleri aldı. Özel harekat polislerinde katıldığı operasyonda şüpheli gözaltına alındı. Rehin tutulan anne ise zarar görmeden kurtarıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
2: Bursa'nın Osman Gazi ilçesinde annesini saatlerce rehin alan şüpheli özel harekat polislerinin operasyonuyla gözaltına alındı.
3: Hatice Hanım, sizin odaya girme şansı var mı? Hayır, o sizin odaya girebilir mi?
2: Olay Küplü Pınar Mahallesi Ayber Caddesi'nde meydana geldi. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Özel harekat polislerinin de katıldığı çalışmalarda mahalle giriş ve çıkışları kapatılarak geniş güvenlik önlemleri alındı. Rehin tutulan kadınla telefonda iletişim kuran ekipler kendisini güvenli bir odaya kilitlemesini istedi. Saatler süren gergin bekleyişin ardından operasyon düzenleyen polis ekipleri şüpheli Hakan K'yı gözaltına aldı. Anne HK ise zarar görmeden kurtarıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
1: Tarsus'ta maddi imkansızlıklar nedeniyle harabe halindeki tek odalı bir evde çocukları ve torunlarıyla yaşamak zorunda kalan Yasemin Zincirci yaşam mücadelesi veriyor. Zincirci yaşadıkları zorlukların giderilmesi için yetkililere ve hayırsever vatandaşlara yardım çağrısında bulundu.
2: Tarsus'ta maddi imkansızlıklar nedeniyle harabe tek odalı bir evde çocukları ve torunlarıyla yaşamak zorunda kalan Yasemin Zincirci'nin hali yürek burktu.
4: Evlerim hep taşıyor. Her biri yağmurda lağımlar taşıyor. Çekyatlarım atıldı, hallarım atıldı. Bütün kapkacağım, her şeyim çöpe gitti. Evin içinde pislik hep, lavabolar, bütün pislikler hepsi bu salonda oluyor. Ben çocuğu evde tutamıyorum işte. Alıp komşulara gidiyoruz. Komşularda yatıyoruz. Ben, çocuklarım her bir yere gidiyoruz. Bu şekilde idare ettik. Evim eşyam bu yüzden kalmadı. Her bir şey adına tuvaletler, lağımlar olduğu gibi hepsi içeri geliyor. Bu şekilde yaşıyoruz yani.
2: Yasemin Zincir.

0: ilgili yetkili kişilerle hayırsever vatandaşlardan yardım istedi.
1: Gördüğümüz gibi sanırım buzdolabı hiçbir şey yok.
2: Buzdolabım yok, çamaşır makinem yok, beyaz eşyam yok. Bir çekyatla böyle.
1: Burada.
2: Evet.
1: Hayatınızı burada geçiriyorsunuz.
2: Evet abi.
1: Peki geçiminiz var mı?
2: İşte ara sıra bulaşık işine gidebiliyordum. Artık onu da gidemiyorum bebeğe baktığım için. Torunuma bakıyorum. Çocuklarım hasta. Böyle yani.
1: Ev kira?
2: Ev kira. Kirayı veremediğim için evden atılıyorum. İcra geldi. Geçen tahliye geldi işte. 2 günüm var yani, evden atılıyorum.
1: Buradan hayırseverler seslenelim. Hayırsever iş adamları. Size yardımcı olsunlar.
2: El uzatmalarını bekliyorum ablam. Zor durumdayım.
1: Yeme içmeyi nasıl karşılıyorsun? İşe de gitmiyorsun. Neler?
2: Komşularım yani destek veriyor. Hı. Bu şekilde yani, belediyeden hiçbir yerden yardım gelmiyor, böyle komşulardan.
1: Kaç yıldır burada oturuyorsun?
2: 2 sene, 2,5 sene falan oldu.
1: Ve tahliye kararı geldi. Evet. Çıkacaksın. Nereye gideceğini de bilmiyorsun.
2: Hayır, 2 günüm var. 2 çocuğum, 1 torunumla böyle perişanız. Yardım elinizi bir uzatmanızı bekliyorum. Çaresizim yani.
1: Tüm yetkililere sesleniyoruz. İş insanlarına sesleniyoruz. Bu ailenin desteğe ihtiyacı var. Gördüğünüz gibi, ekranda da gördüğünüz gibi her şey dağılık, buzdolabı, hiçbir şey yok. Hayatlarını burada sürdürmeye...
2: Hem oturma odası, hem yatak odası, hem mutfağım yapmışım. Burayı bu şekilde yaşıyoruz yani, ve çocuk var, evet.
1: Elektriğin, suyunuz zaten elektriği var. Suyun falan akıyor muydu?
2: Yok, kesildi bir ara. Suyum kesildi. 3 ay kaldık öyle. Komşulardan su taşıdım ama hayırsever biri suyumuzu açtırdı. Böyle yani. Geçmeye çalışıyoruz.

0: Hürmüz Boğazı'nda 2500'den fazla konteyner taşıyan bir gemi battı. İran devrim muhafızları geminin mayına çarpması sonucu yangın çıktığını ve ardından geminin battığını açıkladı. Geminin adı ve bayrağı henüz açıklanmadı. Denize saçılan konteynerların diğer gemiler için tehlike oluşturabileceği uyarısı yapıldı.
1: Hürmüz Boğazı'nda 2500'den fazla konteyner taşıyan bir gemi battı. İran Devrim Muhafızları Ordusu geminin izin verilmeyen ve son derece tehlikeli bir rotadan geçmeye çalışırken mayına çarptığını açıkladı. Açıklamaya göre mayın patlamasının ardından gemide yangın çıktı. Konteyner gemisi sabah saatlerinde battı. Geminin adı ve hangi ülkenin bayrağını taşıdığıysa açıklanmadı. Denize saçılan konteynerlerin diğer gemiler için tehlike oluşturabileceği uyarısında bulunan devrim muhafızları bölgede seyreden gemilerden dikkatli olmalarını istedi. Öte yandan batan geminin enkaz bölgesine çok sayıda kişi tekneyle gelerek denize dökülen konteynerlerdeki malları almaya çalıştı.
0: Arnavutluğun başkenti Tiran'da eğitimdeki sorunlar ve yolsuzluk iddialarına karşı düzenlenen öğrenci protestoları şiddet olaylarına dönüştü. Göstericiler Eğitim Bakanlığı binasını ateşe verirken bazı banka şubeleri ve iş yerlerine de zarar verdi. Polis kalabalığı dağıtmak için göz yaşartıcı, gaz ve tazyikli su kullandı. Öğrenciler eğitim koşullarının iyileştirilmesini, üniversite maliyetlerinin düşürülmesini ve maddi desteklerinin arttırılmasını talep ediyor.
1: Arnavutluk'ta eğitimdeki sorunlar ve yolsuzluk iddialarına karşı düzenlenen öğrenci protestoları ikinci gününde şiddet olaylarına sahne oldu. Başkent Tiran'da Eğitim Bakanlığı binası ateşe verilirken bazı banka şubeleri ve iş yerleri de tahrip edildi. Üniversitelerde dersleri boykot ederek sokağa çıkan öğrenciler bakanlık binası önünde toplandı. Bazı göstericiler binaya tuğla fırlattı, bariyerleri kırdı ve çöp kutularını devirdi. Bakanlık binasında çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale etti. Polis kalabalığı dağıtmak için göz yaşartıcı gaz ve tazyikli su kullandı. Çatışmalar saatlerce sürerken göstericilerin talepleri arasında üniversitelerdeki eğitim koşullarının iyileştirilmesi, yükseköğrenim maliyetlerinin düşürülmesi, maddi desteklerin artırılması ve mezuniyet sonrası iş olanaklarının geliştirilmesi yer aldı. Polis kamu ve özel mülke yönelik saldırıları kınayarak sorumluların yasal işlemle karşılaşacağını açıkladı. Öğretim üyelerinin de öğrencilere destek amacıyla protestolara katılması bekleniyor.
0: Mersin'in Toroslar ilçesine bağlı Aslanköy mahallesinde 1939 yılında dikilen asırlık çınar ağacının çevresi yenilendi. Toroslar Belediyesi tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında zemin parke taşlarıyla düzenlendi. Otopark alanı oluşturuldu. Kıraathane olarak kullanılan belediye binasında çatı, kapı ve pencereleri yenilendi. Mahalle sakinleri yapılan düzenlemelerden oldukça memnun duyduklarını söyledi.
1: Mersin'in Toroslar ilçesine bağlı Arslanköy mahallesinde 1939 yılında dikilen asırlık çınar ağacının çevresi ve çınar altı mevkii yenilendi.
2: Toroslar Arslanköy mahallesinden Kamil Mutlay, eski mahalle başkanı. Eskiden burası çok iyi değildir. Şimdi Abdurrahman Yıldız başkanımız geçeli belli burasını düzeltti. Kahvenin merdanları yoktu. Merdanı yaptı. Kahvenin çatılarını yaptırdı. Güzel tuvalet yapıldı. Her şey güzel oldu. Bahçe yollarına devamlı krediler, dözerler, kepçeler çalışıyor. Yedi gözü düzenledi. Başbunları düzenledi. Göleti düzenledi. Önceden trafik sorunu çoğuydu. Şimdi şurasını garaj gibi oldu. Garaj gibi burada en aşağı 15-20 tane araba duruyor. Burası çok güzel genişlendi. Eline sağlık. Abdurrahman Başkanımıza ayrı ayrı teşekkür ederim. Saygılarımı sunarım.
1: Mahalle sakinleri yapılan çalışmalardan memnuniyet duyduklarını belirterek Toroslar Belediye Başkanı Abdurrahman Yıldız'a teşekkür etti.
3: Halkın imece sunuldu. Merkeple atla getirdim taşlar. Toprak bina. Evveli toprak üstü mertek. Kaldırıldı. Toroslar Belediyesi üstünü çatı yaptı, kurtardı. Bu bina. Buraydı kahve. Burayı Abdurrahman Bey el aldı. Burayı güzel oldu. Burayı bunlar da beton döktüler, güzel düzelttiler. Teraziyi aldılar. Bundan sonra parkeleri yaptı. Duvarı örüldü, ora dolduruldu. Yol genişledi. Orada kaç tane araba park yapıyor, kaç tane araba buraya park yapıyor. Yapılanlar çok güzel.
0: Mersin'in Bozyazı ilçesinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle seralar, tarım arazileri ve iş yerleri sular altında kaldı.
1: Mersin'in Bozyazı ilçesinde etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Taşkın nedeniyle seralar, tarım arazileri ve iş yerleri zarar gördü.
4: Mersin Bozyazı Tekmen Doğancılar Mahallesi'nde acayip bir yağmur meydana geldi. Sereleri su bastı. Dereler temizliği olmadı. Kanallar, şarampollar açık değildi. Yoğun yağmur nedeniyle halimiz şu an göründüğü gibi.
1: Kapız Caddesi Doğancılar mevkiinde derenin taşması sonucu yol ulaşıma kapanırken suda mahsur kalan bir otomobil traktörle kurtarıldı. Tekmen mahallesinde esnaf yol yenileme çalışmalarının ardından su giderlerinin yetersiz kaldığını öne sürerek yetkililerden çözüm istedi. Jandarma ekipleri bölgede güven

0: Güvenlik önlemi alırken yetkililer zarar gören tarım alanlarında incelemelerde bulundu.
1: İçel TV WhatsApp ihbar hattı 0538 273 66 66.
2: Değerli izleyiciler, bültenimizin sonuna geldik. Tekrar görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.

0: Büşra Değer'le Ajanda sona erdi.
1: Reklam tanıtır. SML Restoran ve Catering.
2: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
1: 0533 974 4590.
2: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
1: SML Restoran ve Catering Polis Lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
3: Cam Balkon'da şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit iletişim 0532 787 1652 0532 787 1652.
4: Yeni dönem başlar, eyvah yine telaş başlar.
5: Okula dönüşte adres belli. Aracılar full okul. Kaliteli, lisanslı ve rengarenk çantalar, kalemlikler, mataralar ve okul kıyafetleri aracıların tüm şubelerinde raflarda sizleri bekliyor. Aracılar, çarşıda, Toroslar'da, Pozcu'da ve Mezitli Viranşehir Carrefour'sa yanında. Aracılar, okul yolu.

0: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
1: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM Instagram, Sun FM Facebook, Sun FM X. Radyon daima seninle.

0: reklam kazandırır.
1: Geleceğin teknolojisiyle bugünden tanışmaya hazır mısınız? Hayatınızı kolaylaştıran, evinizin havasını değiştiren akıllı çözümler Samsung yetkili satıcısı Mavi Beyaz'da.

0: Samsung yetkili satıcısı güvencesiyle sizleri bekliyor.
1: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.
2: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Webasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
3: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
4: Arkadaş Kundura.
5: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
4: Arkadaş Kundura.
6: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
4: Arkadaş Kundura.
7: Arkadaş Kundura yaşat işanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
2: Denizdeki balığın hesabı olmaz ama Cunda Balık'ta balık hesaplı olur. Cunda

0: Bulvarı Çamlıbel Sahili 159A Akdeniz Mersin. Telefon 0530 075 27 50 0532 773 84 36.
1: Cam Balkon'da şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri. Fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit. İletişim 0532 787 16 52 0532 787 16 52
2: 233

0: 66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
1: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM Instagram, Sun FM Facebook, Sun FM X. Radyon daima seninle.

0: Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Yaş almış hastaları yalnız bırakmayan ve kişisel bakımdan pansumana, enjeksiyondan ev temizliğine her ihtiyaçlarını karşılayan Mersin Büyükşehir Belediyesi, Mersin'in her yanında herkesin kimsesi olmaya devam ediyor. Büyükşehir'in evde sağlık ve bakım hizmetleriyle yaşam kalitelerini kaybetmeden hayatlarını sürdüren yurttaşlar ise kendilerini yalnız hissetmeyerek yaşamlarını sürdürüyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hayata geçirilen Çevresin mobil uygulaması sayesinde Mersinliler karşılaştıkları çevre ve iklim kaynaklı sorunları yeşil uyarı butonuyla Büyükşehir'e kolaylıkla iletebiliyor. Fotoğraf ve konum bilgisiyle yapılan bildirimler sayesinde sorunların ilgili birimlere daha hızlı ulaşması sağlanırken, uygulama iklim değişikliği ve çevre konusunda sunduğu bilgilendirici içeriklerle de kentte çevre bilincinin güçlendirilmesine katkı sunuyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde Google Developer Group Mersin koordinasyonunda düzenlenecek DevFest Mersin 2026 için geri sayım başladı. 17 Ekim Cumartesi günü Kampüs Mersin ve Garaj Mersin'de gerçekleştirilecek etkinlik, teknoloji, yazılım, yapay zeka, girişimcilik ve inovasyon alanlarında Mersin'in teknoloji ekosistemini bir araya getirecek. Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Engelsiz Yaşam Merkezi'nde yeni dönem kayıtları devam ediyor. Özel gereksinimli bireyler Engelsiz Yaşam Merkezi'nde seramik, el sanatları, tekstil, mutfak ve müzik atölyesiyle fitness kursundan ücretsiz olarak yararlanabiliyor. Kayıt ve detaylı bilgi için telefonlar 0324 223 5444, 0324 223 5445. Mersin Büyükşehir Belediyesi kent genelinde değişik branşlarda verdiği ücretsiz spor kurslarını sürdürüyor. Bu kapsamda Büyükşehir, Tarsus Ali Samsa Kara Mehmet Spor Salonu'nda 8-14 yaş arası için basketbol, 7-11 yaş arası için voleybol kurslarını başlattı. Kurslara katılım için irtibat telefonu 0324 533 2142. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin Macit Özcan Spor Tesislerinde her yaş grubu için verdiği ücretsiz tenis kursları büyük ilgi görüyor. Tenis kursu hafta içi 9-19, cumartesi 9-12 arası veriliyor. Büyükşehir ayrıca Nevin Yanıt Atletizm Spor Kompleksi'nde hafta içi her gün 8-30-11 ve 14-17 saatleri arasında ücretsiz atletizm ve hareket eğitimi kursu veriyor. Kurslar için detaylı bilgi ve iletişim telefonu 0324 533 2142. Haberlerin detaylarına Mersin Belter adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.
1: Reklam tanıtır.

Evinizin mobilyalarını değiştirmek istiyorsunuz ama yüzlerce seçenek arasında kararsız mı kaldınız? Hem tarzınıza uysun hem de bütçenizi yormasın mı istiyorsunuz? Aramayı bırakın. Mavi Beyaz Mobilya yeni sezonun en trend modelleri ve cazip ödeme kolaylıklarıyla aradığınız her şeyi tek çatıda topladı. Dayanıklı malzemeler, kaliteli işçilik ve zamansız tasarımlar. Eviniz için en doğru kararı vermek üzere sizleri mağazamıza kahve içmek

0: Aray tıkla, ister uğra.
1: 3 yaş ve üzeri Citroen araç sahipleri, bu kampanya tam size göre. Çayan Otomotiv Citroen servis kampanyası başladı.
2: Motor yağı, yağ filtresi, hava filtresi, polen filtresi ve ücretsiz check-up.
1: Hepsi sadece 9.900 liraya. Üstelik kredi kartına 3 taksit imkanıyla. Aman dikkat!
2: Kampanyanın son günü 31 Ekim.
1: Aracınızı güvenle Çayan Otomotiv Citroen servisine getirin. Detaylı bilgi ve randevu için
2: 0324 323 2301.
3: Ödavat ve tarım makinelerinde Mersin'in en büyük yapı marketi
4: ABM Yapı Market açıldı.
3: Akülü budama makasları, ilaçlama makineleri, motorlu ve akülü testereler, zeytin hasat makineleri ve daha fazlası
4: ABM Yapı Market'te.
3: Tanıtıma özel bu fırsatlar kaçmaz. 2 akülü şarjlı matkap sadece 590 lira. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. Zeytin toplama makineleri ise 5000 liradan başlayan fiyatlarla satışta.
4: Hırdavat ve tarım makinelerinde aradığınız ne varsa ABM Yapı Market'te.
3: Yerimiz Akbelen Bulvarı, Şehitlik Kapısı karşısı, Gürbüz Elektrik yanında.
5: Denizdeki balığın hesabı olmaz ama Cunda Balık'ta balık hesaplı olur. Cunda Balık'ta nefis ızgaralar, tam 40 çeşit meze, deniz mahsullü içli köfte ve çıtır Cunda tatlısı sizleri bekliyor. İsmet İnönü Bulvarı Çamlıbel Sahili 159 A Akdeniz Mersin. Telefon 0530 075 27 50 0532 773 84 36.
6: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
7: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin. Tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.
8: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM Instagram, Sun FM Facebook, Sun FM X. Radyon daima seninle.

0: sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima kalorifer ve Webasto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Webasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
1: 3 yaş ve üzeri Citroen araç sahipleri, bu kampanya tam size göre. Çayan Otomotiv Citroen servis kampanyası başladı.
2: Motor yağı, yağ filtresi, hava filtresi, polen filtresi ve ücretsiz check-up.
1: Hepsi sadece 9.900 liraya. Üstelik kredi kartına 3 taksit imkanıyla. Aman dikkat!
2: Kampanyanın son günü 31 Ekim.
1: Aracınızı güvenle Çayan Otomotiv Citroen servisine getirin. Detaylı bilgi ve randevu için
2: 0324 323 2301.
3: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
4: Arkadaş Kundura.
5: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
4: Arkadaş Kundura.
6: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
4: Arkadaş Kundura.
7: Arkadaş Kundura Yaşat İşhanı'nda, Arkadaş Kundura Üzüm İşhanı'nda.
0: Yağmur Yemekçilik'ten bol bol ye, az az öde. Yağmur Yemekçilik'te 3 çeşit yemek 200 lira. Evet, yanlış duymadınız. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği, pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Ev yemeklerinde tek rakibimiz anneniz. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde Tırmıl'da hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 4602 0542 144 4602
8: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
9: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.
10: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM Instagram, Sun FM Facebook, Sun FM X. Radyon daima seninle.

0: Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Yaş almış hastaları yalnız bırakmayan ve kişisel bakımdan pansumana, enjeksiyondan ev temizliğine her ihtiyaçlarını karşılayan Mersin Büyükşehir Belediyesi, Mersin'in her yanında herkesin kimsesi olmaya devam ediyor. Büyükşehir'in evde sağlık ve bakım hizmetleriyle yaşam kalitelerini kaybetmeden hayatlarını sürdüren yurttaşlar ise kendilerini yalnız hissetmeyerek yaşamlarını sürdürüyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hayata geçirilen Çevresin mobil uygulaması sayesinde Mersinliler karşılaştıkları çevre ve iklim kaynaklı sorunları yeşil uyarı butonuyla Büyükşehir'e kolaylıkla iletebiliyor. Fotoğraf ve konum bilgisiyle yapılan bildirimler sayesinde sorunların ilgili birimlere daha hızlı ulaşması sağlanırken, uygulama iklim değişikliği ve çevre konusunda sunduğu bilgilendirici içeriklerle de kentte çevre bilincinin güçlendirilmesine katkı sunuyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde Google Developer Group Mersin koordinasyonunda düzenlenecek DevFest Mersin 2026 için geri sayım başladı. 17 Ekim Cumartesi günü Kampüs Mersin ve Garaj Mersin'de gerçekleştirilecek etkinlik, teknoloji, yazılım, yapay zeka, girişimcilik ve inovasyon alanlarında Mersin'in teknoloji ekosistemini bir araya getirecek. Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Engelsiz Yaşam Merkezi'nde yeni dönem kayıtları devam ediyor. Özel gereksinimli bireyler Engelsiz Yaşam Merkezi'nde seramik, el sanatları, tekstil, mutfak ve müzik atölyesiyle fitness kursundan ücretsiz olarak yararlanabiliyor. Kayıt ve detaylı bilgi için telefonlar 0324 223 5444, 0324 223 5445. Mersin Büyükşehir Belediyesi kent genelinde değişik branşlarda verdiği ücretsiz spor kurslarını sürdürüyor. Bu kapsamda Büyükşehir, Tarsus Ali Samsa Kara Mehmet Spor Salonu'nda 8-14 yaş arası için basketbol, 7-11 yaş arası için voleybol kurslarını başlattı. Kurslara katılım için irtibat telefonun 0324 533 2142. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin Macit Özcan Spor Tesislerinde her yaş grubu için verdiği ücretsiz tenis kursları büyük ilgi görüyor. Tenis kursu hafta içi 9-19, cumartesi 9-12 arası veriliyor. Büyükşehir ayrıca Nevin Yanıt Atletizm Spor Kompleksi'nde hafta içi her gün 8-30-11 ve 14-17 saatleri arasında ücretsiz atletizm ve hareket eğitimi kursu veriyor. Kurslar için detaylı bilgi ve iletişim telefonu 0324 533 2142. Haberlerin detaylarına Mersin Beltera adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.
1: Reklam tanıtır.
2: Geleceğin teknolojisiyle bugünden tanışmaya hazır mısınız? Hayatınızı kolaylaştıran, evinizin havasını değiştiren akıllı çözümler Samsung yetkili satıcısı Mavi Beyaz'da. Yapay zeka destekli tasarruf

0: yetkili satıcısı güvencesiyle sizleri bekliyor.
1: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve basto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center ve Basto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
2: Yeni dönem başlar, eyvah yine telaş başlar.
3: Okula dönüşte adres belli. Aracılar full okul. Kaliteli, lisanslı ve rengarenk çantalar, kalemlikler, mataralar ve okul kıyafetleri aracıların tüm şubelerinde raflarda sizleri bekliyor. Aracılar çarşıda, Toroslarda, Pozcu'da ve Mezitli Viranşehir Carrefour'sa yanında. Aracılar okul yolunda.

0: oku. Cam Balkon'da şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri. Fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit iletişim 0532 787 1652 0532 787 1652.
1: Denizdeki balığın hesabı olmaz ama Cunda Balık'ta balık hesaplı olur. Cunda Balık'ta nefis ızgaralar, tam 40 çeşit meze, deniz mahsullü içli köfte ve çıtır cunda tatlısı sizleri bekliyor. İsmet İnönü Bulvarı Çamlıbel Sahili 159 A Akdeniz Mersin. Telefon 0530 075 27 50 0532 773 84 36.
2: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
3: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM Instagram, Sun FM Facebook, Sun FM X. Radyon daima seninle.

0: reklam kazandırır.
1: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.
2: Lezzetin de, güvenin de, tazeliğin de yönü belli. Akgül Piliç. Her hali lezzetli.
3: Cam balkonda şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri. Fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası.

0: Volkan Koçyiğit. İletişim 0532 787 1652 0532 787 1652.
1: 30 yıllık tecrübe, sarsılmaz güven, Barış Otocam Tarsus şubesiyle hizmetinizde. Binek araçlardan otobüs, kamyon, çekici, iş makinesi ve traktöre kadar her türlü aracınız için garantili cam çözümleri Barış Otocam'da. Sadece cam değişimi değil, çatlak ve çizik cam onarımı, kiriko ve sunroof tamiri, şerit takip ve radar kalibrasyonuyla aracınız emin ellerde. Tüm kaskolu araçlarınız için anlaşmalı ve ücretsiz cam değişimi Barış Otocam'da. Barış Otocam adres Barbaros Mahallesi, Gözenler Petrolü 50 metre geçince Adana istikameti yönü cadde üzerinde. Bilgi için telefon 0533 224 2017 0533 224 2017 Barış Otocam.
2: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
3: Arkadaş Kundura.
4: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
3: Arkadaş Kundura.
5: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
3: Arkadaş Kundura.
6: Arkadaş Kundura Yaşat İşhanı'nda, Arkadaş Kundura Üzüm İşhanı'nda.
7: Tavuk alırken neye bakarsınız? Taze mi? Temiz mi? Güvenilir mi? Hepsinin cevabı tek yerde ise başka yere bakmanıza zaten gerek kalmaz. Akgül Piliç. Güvenin yönü belli.
8: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
9: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM Instagram, Sun FM Facebook, Sun FM X. Radyon daima seninle.

0: Reklam tanıtım.
1: Geleceğin teknolojisiyle bugünden tanışmaya hazır mısınız? Hayatınızı kolaylaştıran, evinizin havasını değiştiren akıllı çözümler Samsung yetkili satıcısı Mavi Beyaz'da.

0: Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve basto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center ve Basto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin. Denizdeki balığın hesabı olmaz ama Cunda Balık'ta balık hesaplı olur. Cunda Balık'ta nefis ızgaralar, tam 40 çeşit meze, deniz mahsullü içli köfte ve çıtır cunda tatlısı sizleri bekliyor. İsmet İnönü Bulvarı Çamlıbel Sahili 159A Akdeniz Mersin. Telefon 0530 075 27 50 0532 773 84 36. Yılların tecrübesi ve lezzetli yemekleriyle Yağmur Yemekçilik, düğün, nişan, cenaze ve toplu yemeklerinizde iş yerlerinize tabldot usulü yemek servisinde Yağmur Yemekçilik. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde Tırmıl'da hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 4602 0542 144 4602.
1: Cam Balkon'da şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri. Fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit. İletişim 0532 787 1652 0532 787 1652.
2: Yeni dönem başlar, eyvah yine telaş başlar.
3: Okula dönüşte adres belli. Aracılar full okul. Kaliteli, lisanslı ve rengarenk çantalar, kalemlikler, mataralar ve okul kıyafetleri aracıların tüm şubelerinde raflarda sizleri bekliyor. Aracılar, çarşıda, Toroslar'da, Pozcu'da ve Mezitli Viranşehir Carrefour'sa yanında. Aracılar, okul yolunda.

0: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
1: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM Instagram, Sun FM Facebook, Sun FM X. Radyon daima seninle.

ne kadar çok sevdiğini biliyorum. Bana ne kadar değer verdiğini biliyorum. Ben de seni seviyorum. Hem de çok, hem de çok seviyorum.